Ben bir müzik çağırdı kuzak. Dizel gominane hiç kuvaru af. Gözüm battı bağım gu feden ağa lazım istişigi kuçuyum. Atışigi dinler bu macun iş kuçuyum. Gümüne kariz bokum. Güm parak tekrar gümüne kariz bokum. Güm düse nanu afo. Bir nüvisiye mi gal kilo bu hayav. Ugoz gal gi ayı cizim onu cibamı çoğun.